0: saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste kabul edilen kanun teklifini terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Yurt içi ve yurt dışında terörle kararlı mücadelenin etkisine dikkat çekti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık, bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade etti. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, sürecin temel şartı PKK-KCK'nın fiili varlığına son vermesi, kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi dedi. AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap edeceği Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamaya en az 100 bin kişinin katılması bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Mekke İttifakı'na katılma konusu üzerinde çalıştığını söyledi. Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur" dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'na uymadığına dikkat çekerek, "İsrail'in adım atmaması, biz arabulucuları ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir" ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha katledildi. Bir polis aracına düzenlenen saldırıda da polis müdürü hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde de Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün Kırgızistan'da gayrimeşru faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, "Bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz" dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bedel ödediğinin altını çizen Çiftçi, "Aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde yer aldığını söyledi. Bakan Bolat, "Ticaret yolu olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmak oldukça riskli" dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangınla mücadele de devam ediyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Adalet Bakanı Akın Gürek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Suç düzenini ayakta tutan kara paranın da takipçisiyiz. Suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak" dedim.

Yükseköğretim Kurulu öğrenci affına ilişkin kanunun usul ve esaslarını belirledi. Buna göre üniversitelerle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara 9 Aralık'a kadar yeniden başvuru hakkı tanındı. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın Namesi'yle huzurlarınızdayız. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikteyiz efendim. Güzel başlayalım güne, öyle de devam etsin demiştik pazartesi sabahı. Efendim haftayı da birlikte paylaştık. Bizimle olan tüm sevgili dostlarımızı bugün haftanın son iş gününden selamlarken Cuma gününün o ayrı koşturmasına da davet ediyoruz. Şarkılarımızla birlikte biz yanınızda olmaya, yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Efendim, bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatacağız. Bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Eda Işık ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında ama asıl olan şarkılar diyoruz. Dolayısıyla şarkılarla yolumuza devam edeceğiz. 3 saat boyunca önce yapımcımızın seçtiği, sonra sizin isteklerinize oluşacak bir repertuarla huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi güzel başlayalım dedik. Güzel şarkılar var sırada. Bakalım sizlerden gelecek istekler hangi duyguları yoğunlaştıracak bizler için? 0552 040 66 44. Tekrar ediyorum WhatsApp numaramızı, 0552 040 66 44. WhatsApp mesaj hattımız. Buradan mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Muhtat hatırlatmalarımızı yaptık. İlk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Ferit Sıdal'a ait Nihavent eseri Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Aklımı başımdan aldı gözlerin, içimde bir yara kaldı gözlerin.

Şensancakoğlu seslendirdi. Ağlama içime hüzün doluyor dedi kendisine ait Hicaz şarkısıyla. Şimdi de Mehmet Özkaya'yı dinleyeceğiz. Neves Erköktaş'ın Kürdili Hicazkar eseriyle. Canan'dan uzak kaldı gönül.

Esra İçöz'ü dinledik sevgili dinleyiciler. Sevenler hep ağlarmış dedi Amir Ateş'in. Nükhet Ulaştır'ın dizeleriyle bestelediği bu muhayyer Kürdi şarkısıyla. Sırayı dramalı Hasan Asgüler'in rast eseriyle Metin Everas alıyor. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin?

Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler dedi Güler Basuşen, Arif Sami Toker'in bu Acem Kürdi şarkısıyla. Hüseyin'i bir Alaaddin Yavaşça şarkısıyla da Furkan Biçer mikrofonda. Gülen gözlerinin manası derin.

Kutlu Payaslı'yı dinledik. Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Segah şarkısıyla. Leyla bir Özgecan'dır, Kara Gözlü Ceylan'dır. Serap Mutlu Akbulut da Necdet Varol'un Hüzzam eserini seslendiriyor. Boyu fidan salınır diyor.

0: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
1: İstekler başlıyor ve günün ilk isteği Yılmaz Yüksel'in bir şarkısı oluyor. Güler Sunar Karahan Dikili'den Sabahın Namesi dostlara, güzel İstanbul'a, TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş ve şimdi dinleyeceğimiz eseri TRT Name dostlarıma, Güzide sunucumuz Dilek Hanım'a, hazırlayan Yelda Hanım'a, Gaye Görkem Hanım'a, ekibe armağan etmek istiyorum. Kalbinizden sevgi eksik olmasın, sağlık ve huzur getirsin diyerek istekte bulunmuşlar. Teşekkür ediyoruz. Zeki Özceylan Merzifon'dan günaydın, günümüz aydın olsun diyor. Eşi Süheyla Hanım, arkadaşları Enver ve Mualla Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'yi ortak ediyor. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Melda Kuyucu Kılıcı dinliyoruz. Yılmaz Yüksel'in şarkısı dedik. Uşak makamındaki eserin sözleri Ahmet Aymutlu'ya ait. Gönlüme gir doğ güneşim, kalbimi yak aşk ateşim. Kimsesizim, yoktur eşim. Yandı hayat, söndü emel.

Ayşen Birgör'ü dinledik. Varsa da sen, yoksa da sen. Hayal meyal hatıralar geçer gönül penceremden dedi. Mahrum makamındaki eserin bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Yalçın Benlican'a aitti. Ankara Küçükesat'tan Oğuz Onur istemişti eseri. Dün doğum günü olan kıymetli hocam Turhan Taşan bestesi demiş. Meleğim Gonca Gülüme, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpekdere Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım yayın ekibine armağandır demiş. Ömrünüze bereket, iyi ki varsınız diye de noktalamış sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle biz de sevgili Turhan Taşan'ın doğum gününü kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim kendisine. İlhamı bol olsun. Üretmeye zaten devam ediyor. Güzel şarkılarını her daim dinleyelim biz de. Efendim, Selçuk Tekay'ın bir eseri, Sami Derin Tuna yazmış dizeleri. İstek sahibimiz Uşak'tan Meral Özhan. Hayırlı sabahlar, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın demiş. Ve şimdi dinleyicimiz eseri eşi Erol Bey'e, kendisine, evlatlarına, torunlarına, değerli yapımcımız, değerli sunucumuz diyerek bizlere, name dostlarına da armağan etmiş. Sizler de cansınız, sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim Muharrem Yorulmaz da bize ulaşan dinleyicilerimizden yine hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibe, tüm dostlara armağan ediyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diyor sevgili dinleyicimiz. Sağ olunuz, sizi de ortak edelim. Ve şarkıyı birlikte dinleyelim Emel Sayın'ın sesiyle. Ben senin üstüne gül koklar mıyım?

Efendim, Umut Akgüre'yi dinledik. Bu Hicaz eserle ada sahillerinde bekliyorum dedi. İstekler vardı. İstanbul'dan yola çıkan, gece boyunca seyahat eden Özgül Uğurtay, eşi Hakan Bey ve biricik oğlu Mete'ye iyi yolculuklar ve iyi tatiller diliyoruz. Aman dikkat etsinler yolda diyoruz. Şarkı onlar için seslendirildi. Hem onlar hem de şu anda yolda bütün seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi bu vesileyle iletmiş olalım efendim. Saatimiz 8'i 1 dakika geçiyor. Sabahın namisi yine isteklerle sürüyor. Sevim Şengül'ün Uşak eserini dinleyeceğiz şimdi. Seçil Heper'in sesiyle Tokat Niksarçamişi yaylasından Süleyman Altuner. Name ve Niksarlı dostlarım, Adanalı hemşehrilerime hayırlı cumalar diliyorum demiş. Ormanlarımızı koruyalım, çevremizde lütfen temiz tutalım uyarısında da bulunmuş sevgili dinleyicimiz. İsteğini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Mehtaplı gecelerde hep seni andım.

Sana gelmek için yol yok mu sanki? Efendim, Kemal Caner'i dinledik. Rıdvan Tandoğan'ın Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği bu Muhayyer Kürdi şarkısıyla Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getirdik. Mutlu sabahlar dilekleriyle eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut Gürhan ve Atatürk'ün Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz ve benim için de istemiş, armağan etmiş bizlere, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim diyor. Sağ olunuz. İzmir Buca'dan Gökhan Günay, haftanın son gününün hepimiz için güzel geçmesini dilerim diyor. Annesi Emine Günay için istiyor sıradaki eseri. Tekirdağ Şarköy

Ben Gökhan Sezer de hayırlı sabahlar dilekleriyle babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT Name dostlarını ve ekibimizi ortak etmiş iyi ki varsınız diyerek çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Sırada Hasan Eylen'den dinleyeceğimiz Nizami Sungureoğlu'nun dizeleriyle efendim Ziya Taşkent'in Hüzzamnamelerinin buluştuğu şarkı var. Eseri Isparta'dan TRT Name dinleyen name dostlarına günaydınlar diye ulaşan dinleyicimiz istemiş. Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan için istiyorum diyor. Ve programımızın tüm çalışanlarına da armağan olarak çalmanızı istiyor. İyi ki varsınız diyor. İsmini göremedim sevgili dinleyicimizin. Hep söylediğimiz gibi WhatsApp üzerinden yolladığınız bütün mesajlarınıza lütfen isminizi, soyadınızı ekleyin ki biz de paylaşabilelim bu şekilde. Bazen yapımcılarımız da tekrar oraya girmek istediklerinde girdikleri vakit WhatsApp üzerindeki mesajlara isminizi göremeyebiliyorlar. Şimdi görmüş sevgili Yelda hemen yazdı ekranıma Şevki Şahinoğlu bizim sevgili dinleyicilerimizden. Bir cuma günü sabahı Gemlik Kumla'dan günaydınlar diyor. Günaydın diyor Nebahat Yalnız. Kumla Koro arkadaşlarına konser öncesi bir eser istiyormuş. Sevgili Ayhan şefimize özellikle demiş iyi yayınlar dilemiş. Efendim isteğinizi yerine getirelim şarkıyı. Birlikte dinliyoruz. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Bir hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde.

0: yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmış. Mengen Yeniçağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ile 61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı armağan edelim. Her zaman olduğu gibi Konya Ereli'den Yıldırım Güldesten'in isteği var sırada. Tüm Name dostları ve bizler için istiyor, sağ olun. Günaydın olsun dost radyomuza hayat veren siz şahane ekibimize. Ömürlük şarkılarımız sıralanan ince dizelerle notalara dökülmüş nameler sazların tellerinden uçuşup muhteşem icralarla nefes gibi dolacakken ruhumuza ve gönüllerimize demiş ve bu yolculuğun hiç bitmemesini istediğini belirtmiş Gülsefa Can Bolat Erdek'ten ulaşıp teşekkür ediyoruz. Efendim sizi de ortak edelim şarkıya. Erdoğan Berker'in Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği Rast eserini Muazzez Abacı'dan dinleyelim. Şakayık.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geleneğinin parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyrederek kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 31, İstanbul 28, Bursa ve Kırklareli 29, Denizli ve Muğla 37, İzmir 36, Uşak 31, Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32, Eskişehir 28, Konya 31, Ankara ve Niğde 30, Bolu, Zonguldak 26, Düzce, Kastamonu ve Samsun 27, Amasya, Rize ve Trabzon 28, Erzurum ve Kars 25, Malatya 34, Van 28, Diyarbakır 39, Gaziantep ve Mardin 36, Şanlıurfa 38 derece.

Adalardan bir yar gelir bizlere. Melda Kuyucu Kılıç seslendirecek Yeser Asım Arsoy'un Hicaz eserini. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız istemiş. Kendime, mesai arkadaşlarıma, değerli sunucumuza, yapımcımıza diyerek tüm TRT Name dostlarını da ortak ediyor. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Müzik.

Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Ahmet Özhan'ı dinledik Avni Anıl'ın Hicaz şarkısıyla. Güfte Rüştü Şardağ imzası taşıyordu. Mehmet Gücü Yener istemişti. Hayırlı cumalar dileyerek bandırmadan selamlar yollayarak bu eseri. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gül Sefa Can, Bolat Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlere demiş sevgili dinleyicimiz. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu sabahlar diliyor. Bu güzel programı bizler için hazırlayan ve programa emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Mersin'den kucak dolusu sevgi selam yollamışlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimiz için istemişler. Ayrıca Çay Cuma'dan Saffet Bilir, Mersin'den Gülten Duran'ı da ortak etmişler efendim. İstekler yerine geldi. Saatler 8.35'i gösterdi bile. Beraberliğimiz Selim Arun'un dizeleriyle Şükrü Tunar'ın hüznamnamelerinin buluştuğu şarkıyla devam edecek. Esra İçöz seslendirecek Karadeniz Reli'den Fatma Açan'ın isteğini. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Şehri İstanbul Musiki Korosu'nun değerli ekibi, Name Dostları ve Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için demiş. Osman Selçuk Altun, Karamürsel'den ulaşmış. Bursa Yenişehir'den tüm dostlara iyi yayınlar diyor. Sizi can kulağıyla dinleyen sevgili annem Ayşe ve Mehmet Çetin'e, canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir diyor. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyor sevgili dinleyicimiz. Efendim, onların isteklerini yerine getiriyoruz. Esra İçöz'ü dinliyoruz. Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi.

Efendim Melihat Gülses'i dinledik. Kırık kalbi kaldı kalbimiz dedi. İlgün Soysev'in İlhan Şengün'ün dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Zafer Özkar'a Sakarya'dan ulaşmış ve radyo dostları için istemiş. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar dilemiş. Ve değerli ekibinize saygılar, selamlar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ekibimiz ve Name dinleyicileri için istiyor. Sıradaki eser onlar için de seslendirildi. Ve Kürdili Cazkar bir Avni Anıl şarkısıyla devam edecek sabahın namesi. Faruk Salgar seslendirecek Kürdili Cazkar makamındaki şarkıyı. Sözler Halil Soyer'e ait. Selahattin Erzi Adana'dan ulaşıp sevgiler yollamış. Eşi Yıldız Hanım'a, ekibimize armağan etmiş. Başarılı yayınlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu dilekleriyle. Ömrünüze bereket, iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Şarkıyı da birlikte dinliyoruz efendim. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da.

Esra İçözü, Zübeyde Yalınöktem'in Acem Kürdi şarkısıyla dinledik. Benim gönlüm hep bahar. Reyhan Baş istemiş efendim bu şarkıyı. Bir umutla başlayan her yeni günde sağlıklı, huzurlu, aydınlık günler dileğiyle demiş. Samsun'dan sevgiler yollamış sizler ve sizi dinleyen tüm dostlar için rica ediyorum diye de istekte bulunmuş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Bitmeyen çileyle devam edeceğiz. Ayşe Tunalı, Suat Sayın'ın, Ahmet Kaçar'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendirecek istek sahibimiz Ahmet Turtanak. Efendim yayında yapım demeye geçen herkese çok teşekkür ediyoruz diyor. Ve bu şarkıyı istiyor. Eşi Oya Hanım'a, şarkıyı sevenlere, sizlere diyerek hepimizi de ortak etmişler. Şarkıyı birlikte dinliyoruz efendim.

Bir şarkı duyarsan sevdadan yana, hatırla sevgilim beni hatırla. Erdoğan Berker'in Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını Samime Sanay'dan dinledik. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan mutluluk dolu yarınlar dileğiyle diyerek eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve dinleyicilerimiz için istemişti bu eseri. Bayram Gökçen Fethiye'den torunlarını Zeynep Eren Kerem ve Mete Han'a ortak etmişti. İstekler yerine geldi. Son saatimizdeyiz. Saatler 9'u 4 dakika geçiyor. Nazan Sıvacı geliyor bu kez mikrofona. Saadettin Kaynağ'ın Vehbi Cem Aşkun'un dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini seslendiriyor. İstek sahibimiz Hürmet Özdemir Artvin Arhavi'den selamlar, sevgiler yollamış. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica ediyorum demiş. İsteğini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim, ah benim olsan.

Ah, Edip İnlerim Gurbet Elinde. Koray Safkan'ı dinledik. Celal Erten'in dizeleriyle Kadri Şançalar'ın Hicaz namelerinin buluştuğu bu şarkıyla. Değerli sunucumuz Dilek Hanım'la İslam Radyosu Sabahın Namesi ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar demiş sevgili dinleyicimiz. Ve bu eseri istemiş. Kimler için istiyor? Eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu Kıvanç Göktuğ, Elif Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelikli yeğenim Profesör Doktor Arif Çerçi'ye, Mingil, İçel, Eren ve Derman ailelerine de armağan ediyorum diyor. Hepinizin ömrüne bereket demiş. Ahmet Özçelik çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli köyünden Cuma'nın hayrı bereketi hepinizin üzerine olsun diyerek ulaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak ettik. Ankara'dan Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istiyormuş. Efendim onların isteklerini yerine getirdik. Şimdi Erdal Bey'in isteği var galiba sırada değil mi? Evet, o da farklı bir şarkı istemiş. Onun isteğini yerine getireceğiz efendim. Kim okuyacak şarkıyı? Hamiyet Turan. Hamiyet Turan'ın sesiyle dinleyeceğiz. Gündoğdu Duran'ın bu şarkısını. İstekler yerine geliyor. İşte o isteklerden biri dedik. Birlikte dinliyoruz. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

Okyanus mu iki şehrin arası? Ayferer'i dinledik, Talat Erin'in Kürdi şarkısıyla. Sözler Nadide Gülpınar'a aitti. İstek sahibimiz Fatih Adak. Bu güzel sabahın namelerini kıymetli anneannem Cemile Çetin'in gönlüne bir armağan olarak sunmak istiyorum. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, kalbimizin ve ezgilerimizin bir olduğu nice güzel günlere diyerek eserini onun naif ruhu için rica ediyorum demiş. Nur Genç hayırlı sabahlar diliyor İstanbul Şile'den. TRT radyo dostları ve yayın ekibimiz için istiyor. Başarılar dilemiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Adnan Önem Aydın Efeler'den TRTname dostlarına selam saygı diyor. Efendim sizin isteğiniz de bu şarkıyla yerine getirmiş olduk. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteği var sırada. Başta TRTname ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Mustafa Ayla Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan ulaşmışlar. Efendim radyo dostlarını saymışlar. Dinleyicilerimizi ortak etmişler. İlyas Aydın, bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım. Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi demiş. Ne de güzel yazmış, ne de güzel söylemiş efendim. Sizi de ortak edelim ve Güler Basu Şen'e kulak verelim, Lemmy Atlı'nın bu Karcağar eseriyle. Bir gölge ol, beni peşinden koştur.

Selam vermeden gelip geçersin. Yahya Gelen seslendirdi Zeki Duygulu'nun bu Uşak şarkısını. İbrahim Özdemir istemişti Bolvadin'den selamlar, sevgiler, hayırlı cumalar dilekleriyle. Ve kendisi, ekibimiz, dinleyicilerimiz ve ayrıca benim için de istemiş, sağolunuz. Ayşe Ekar Topuz iyi yayınlar diliyor. Kardeşim Muhammed, Neslihan ve Name dostları için istiyor. Yeni günün sağlıklı, huzurlu, haftanın en güzel günü olması dileğiyle size, değerli ekibe selamlar, sevgiler yolluyorum demiş Piraye Özgün. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim, onların istekleri yerine geldi. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Mersin'den Gülten Duran, günaydın, güzel bir gün diliyorum, gönül dolusu sevgiler diyor. Ve şimdi dinleyicimiz Muzaffer İlkar şarkısını hem benim için hem ekibimiz için istemiş. Çok teşekkürler. Sizler de iyi ki varsınız. Şarkıyı birlikte dinleyelim ve hatta birlikte söyleyelim. Sözler Munis Faik Ozansoy'a ait, makam Nihavend, Necmettin Yıldırım'ın yorumuyla. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden, günler vererek el ele rüya gibi geçti.

Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül. Kutlu Payaslı'nın bestesi, Bekir Mutlu'nun dizeleriyle buluşmuş Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Ah Dur'un sesiyle dinledik. Hasip Uygun Manisa Salihli'nden selamlar, sevgiler yollamış Name dostları. Siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibi diyerek istiyor. Musa Özçelik mümkünse demiş, ailesi Özcan Afacan, Mehmet Gücüyener, Ümit Kaya Çelebi, Feryal ve Selçuk Arabacıoğlu. Oğlu Zafer Özkaya'ya da armağan etmiş Denizli Tavas'tan sevgiler yollarken. Orhan Şencan Antalya'dan tüm Name dinleyicileri için istekte bulunuyor. Efendim istekler yerine getirildi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Melihat Gülses'ten dinleyeceğimiz bir Hicaz eser. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın dizeleri, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in nameleriyle buluşmuş. Gülhan Kayır hayırlı sabahlar diliyor Çanakkale Çan'dan. Gülhan Kayar, evet, başlığı farklı ama isteğinin içinde gerçek soyadını okuyabildik. Gülhan Kayar eşi ve kızları ve TRT Name dostları için istiyormuş. Aramıza da hoş geldiniz. Yeni isimler hemen dikkat çekiyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma, bugün doğum günü olan radyomuzun kıymetli yapımcılarından Çiğdem Işık'a demiş. Sevgili Çiğdem'in de doğum günüymüş efendim. Sağlıklı ömürler dileyelim kendisine, sevgili Çiğdem'e. Kemal Bulut,

Arka arkaya güzel şarkılar. Önce Tuğçe Pala ve Alp Arslan Hicaz bir eser seslendirdi. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Güfte İlkan Sana, beste Saadettin Öktenay'a aitti. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir istemişti. Müziksever arkadaşlarım Ayhan Aşkın, Şevki Şahinoğlu ve Gülten Duran'a armağan ediyorum demiş. Japonya'dan selamlar, sevgiler. Sırada şansıma hangi şarkı düşerse diyor Uşak'tan Erol Meral Özhan çiftine ve Burdur'dan Fazilet Anne'ye armağan ediyorum demiş Şahin Bostancı. Efendim, onların isteklerini yerine getirdik. Sonrasında Zeki Aytunca kendisine ait Kürdi eserini seslendirdi. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam dedi. Eskişehir'den Ercan Göktaş, sevgili eşim Nedime Hanım'a, kızlarım Elif ve Zeynep'e, torunlarım Aren, Karen, Pia, damatlarım Ahmet ve Fatih, ayrıca tüm radyo dostlarıma armağan olsun demişti. Güzel bir cuma sabahından iyi yayınlar diliyorum demiş Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak etmiş. İbrahim Kaçar, sağlıklı günler dilekleriyle Eskişehir'den selamlar yollamış. Onların istekleri yerine getirildi. Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Sabahın Namesi'nin Güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyor. Şube müdürümüze, müsaiye arkadaşlarıma, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarına, Dilek Hanım'a demiş, beni de ortak etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler yollamış. Hayırlı cumalar dilemiş ki asıl istek sahibimiz de kendisi. Şimdi dinleyeceğimiz eseri Dilara Acıburç Göksu, Erol Karabay, Mehmet Yağcı ve tüm koro arkadaşları ve name dostları için istiyor. Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den ulaşmış. Efendim, o da tüm ekibimizi ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle olan tüm sevgili dostlarımıza Yasar Rasim Arsoy'un Serap şarkısını Serap Kuzey seslendirecek ve biz bu şarkıyla veda ediyoruz. Yelda Karagöz Özer, Eda Işık, Dilek Demirbilek Topçu, pazartesi sabahı birlikte olmak dileğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Efendim, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi sürecinde Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeledeki kararlılığının etkili olduğunu belirtti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık, bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade etti. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, sürecin temel şartı PKK-KCK'nın fiili varlığına son vermesi, kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi dedi. AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programın hazırlıkları tamamlandı. 100 bin kişinin davet edildiği programa 300 bin kişilik katılım bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak. Programa görsel şölenler de damga vuracak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlattı. Çelik, AK Parti

toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir parti olduğunu söyledi. AK Parti'yi ayakta tutan şeyin milletle kurduğu doğru bağ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bağı koruma konusundaki güçlü liderliği olduğunu belirtti. Ömer Çelik, AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın yalnızca savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığını söyledi. Bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan bir adımdır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın bölge içi tarihi olduğunu belirtti. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur," dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'nın ikinci aşamasına uymadığına dikkat çekti. İsrail'in adım atmaması biz arabulucuları ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün Kırgızistan'da gayrimeşru faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bedel ödediğinin altını çizen Çiftçi, aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde yer aldığını söyledi. Bakan Bolat, ticaret yolu olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmak oldukça riskli, dedi. Hatay'da konuşan Bolat, Cilvegözü sınır kapısından geçen araç sayılarını da paylaştı. Günlük geçen araç sayısı 1500'e çıktı, dedi. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyon üzerinde uzun süredir çalışma yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun tamamen mali yapılanmaya yönelik olduğunu vurguladı. İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 8 kişi yakalandı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun ve Erzurum'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 281'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar. Türk müziğimizin ruhumuzu besleyen nameleri, ustalarımızın doyumsuz icralarıyla sizlere seslendiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz sevgili Zahide Ağrel ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e günün en keyifli dakikalarını sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Hicaz makamında bir Avni Anıl şarkısında kıymetli sanatçı Behiye Aksoy'a kulak vereceğiz. Güftesi Turgut Yarkent'e ait şarkıda sanatçımız bize şöyle seslenecek. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek, saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek.

Kıymetli sanatçı Mediha Şen Sancakoğlu'nun 1998 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaştık. Hicaz makamındaki bu sevilen eser bir Teoman Alpay bestesiydi. Güfte Nihat Aşar'a ait ve tabii ki Türk filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biriydi. Bu sayede Mediha Hanım'ın sesinden bu güzel şarkıyla Yeşilçamlı yıllara uzandık efendim. Nostalji rüzgarı devam ediyor. Şimdi ise Gönül Yazar'a kulak veriyoruz. Alaaddin Yavaşça'nın Güfte Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait şarkısını dinliyoruz. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Beste ve güftesi Yesari Asım Arso'ya ait Hicaz makamında bu türkü formundaki eseri Filiz Şatıroğlu seslendirdi. Bu sevilen şarkıyla günümüz daha da renklendi efendim. Ritmimiz arttı ancak şimdi bir parça ritmimizi düşüreceğiz ve 1984 yılına uzanacağız. Samime Sanay'ın Beni Hatırla albümünde seslendirmiş olduğu bir Avni Anıl şarkısını dinleyeceğiz. Ve Hicaz makamındaki bu şarkı güftesiyle yüreğe dokunan nameleriyle yaşama dair gerçekleri sorguladığımız bir eser adeta. Bu sevilen dizelerde Sedat Ergintuğ imzalı. Şimdi Samime Sanay bizlerle. Kader, kime şikayet edeyim seni bilemem. Alnıma yazılmış yazısın, derinsin silemem.

90'lı yıllarda Samime Sanay, Zeki Müren, Seçil Eper gibi birçok değerli sanatkardan dinlediğimiz bir Hüsnü Üstün bestesinde bu defa konuğumuz Ayşe Tunalı'ydı. Güftesi Sadık Atay imzalı Hicaz şarkıyla 92 yılına uzandık ve Ayşe Tunalı'nın Oldu Mu Ya isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Diğer bir adıyla Kim Görecek, Kim Bilecek isimli şarkıyı dinledik. Birlikteliğimizde şimdi 2013 yılına uzanıyoruz efendim ve Hasan Eylen'in Hüzün albümünden yine çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Zaman zaman şiirlerini de sizinle paylaştığımız değerli söz yazarı ve şair Vural Şahin'in dizeleri ve Halil Gürdal İnal'ın bestesini yapmış olduğu bu sevilen eserde sanatçımız bize şöyle seslenecek. Sevdanın yolunda son durağımsın, yıllarca bıkmadan gelirim sana. Damlana kıyamam, ağlama sakın, bir ömür mutluluk dilerim sana.

Programımızın son Hicaz şarkısını Yahya Geylan'dan dinledik. Bu neşeli namelerle günün yoğunluğuna artık daha da hazırız zannediyoruz. Muzaffer İlkar'ın Güftesi Şemsi Belli'ye ait şarkısının ardından programımızın şimdiki bölümünde ise Muayyer Kürdi şarkılara kulak vereceğiz değerli dostlar. 2011 yılına uzanacağız ve TRT prodüktörlüğünde yayınlanan solo albümler serisinde Nazlı Kanaat'in seslendirmiş olduğu bir Selahattin Erköse şarkısını dinleyeceğiz. Güfte Rüştü Şardağ imzalı. Benim de söylemekten, dinlemekten büyük keyif aldığım bir eser. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana. Uzakta kal sevgilim. Uzakta kal sevgilim.

Duydukça yüreğim erir. Her güfte, her beste seni yankılar. Unutmama sanki fırsat mı verir? Elimi kolumu bağlar şarkılar. Hasretine boyun büktüğüm anda, dizlerim üstüne çöktüğüm anda, resmine gözyaşı döktüğüm anda, benimle birlikte ağlar şarkılar. Türküler, ağıtlar yürek yakarken, albüme gözlerim yaşlı bakarken, selleri andırır sanki akarken, gözümden dökülüp çağlar şarkılar. Unutmak kolay mı o zamanları, ömrümün en güzel mutlu yanları, melodi melodi senle anları,

Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok anlamlı dizelerle sizlere seslendik. Sevgili Hasan Hüseyin Yılmaz, bazen dil lal olduğunda kalbimizden geçen tüm duyguları yansıtan o güzel şarkıların aslında yaşamımızda ne denli önemli olduğunu, müziğin de bizim bir parçamız olduğunu kaleme aldığı bu güzel dizelerle yansıtmış. Sevgili dinleyicimiz Hasan Hüseyin Yılmaz'a bu güzel dizeler için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ve biz de susuyor, sözü yine şarkılara bırakıyoruz. O şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi de. Erol Sayan'ın güftesi Hikmet Münir Epçoğlu'na ait Muhayyer Kürdi şarkısını Hüner Coşkuner'den dinliyoruz.

Sevgili geçmiş zaman olur ki dinleyenlerimiz, Muayyer Kürdi makamında bir Şekip Ayhan Özışık bestesi var. Şimdi de sırada sevgili Seda Gökkadar bizlerle. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Seda Gökkadar beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muayyer Kürdi eseri seslendirdi. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Efendim, bu güzel dokunaklı şarkının ardından yine kalbe dokunan namelerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi 1987 yılında ilk kez Yeşim tarafından seslendirilen bir Taner Şener bestesi dinleyeceğiz. Bu şarkı 1990'lı yıllarda Taner Bey başta olmak üzere yine birçok değerli sanatkar tarafından da seslendirilmişti. İşte o sanatçılardan biri Seçil Heper şimdi bizlerle birlikte. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu Taner Şener bestesi Seçil Hanım'ın 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de kendine yer bulmuştu. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı.

Yine kıpır kıpır bir Yeşilçam şarkısını dinledik. Kıymetli sanatkar Nesrin Sipahi bizi o güzel yıllara götürdü sesiyle ve yorumuyla birlikte. İsmet Nedim'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısının ardından yolculuğumuz hüzzam eserlerle devam ediyor değerli dostlar. Ritmimizi biraz yavaşlatıyoruz ve Sadi Hosses'in hüzzam eserinde Hasan Eylen'i konuk ediyoruz. Hasan Bey'in 2022 yılında yayınlanan Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem, şu yaralı gönlümü avutabilsem.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait şarkıyı Yahya Geylan seslendirdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hüzzam makamının kah hüzünlü, kah şen şakrak nameleriyle yol almaya devam ediyoruz yayınımızda. Efendim, şimdi ise Sevim Dera'nın seslendirmiş olduğu ve 2006 yılında yeniden düzenlenerek Türk müziği severlerin beğenisine sunulan bir esere kulak vereceğiz. Beste Selahattin İnal, güfte Ahmet Kaçar imzalı. Dinecek sanma bir gün kalbimdeki yaralar. Ne giden gelir geri, ne döner hatıralar. Beklemesin beyhude böyle bahtı karalar. Ne giden gelir geri, ne döner hatıralar.

0: CRC Name.
1: Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan, kadere bak, kadere bak. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda, ne çileler var başımda, kadere bak, kadere bak. Bir gönlüm var hayal kuran,

Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hüzzam şarkısını Yaşar Özel'den dinledik. Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi yine geçmişe uzanalım. Türk musikimize adını tıpkı soyadı gibi altın harflerle yazdırmış bir sanatkar kıymetli Ela Altın bizlerle birlikte olacak ve onun sesiyle 1969 yılına uzanacağız. Başrollerini Türkan Şoray ve Tanju Gürsun'un paylaştığı Buruk Acı filmine de adını veren çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Bir Teoman Alpay bestesi, güftesi Sennur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı.

Yok artık benim için senden başka sevgili. Güftesi İlkan San imzalı Hüsam makamındaki Selahattin Altınbaş bestesini sanatçılarımız Bekir Ünlü Ataer ve Hamiye Turan beraberce seslendirdiler. Bu kayıt Radyo Dairesi Başkanlığı'nın yapımını üstlendiği 2011 tarihli düetler albümünden bir kayıttı efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise 1975 yılına damga vuran Hulki Saner'in yönetmenliğinde başrollerini Hale Soygazi ve Ahmet Özsan'ın beraberce paylaştığı Bak Yeşil Yeşil filminden çok özel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Segah makamındaki bu eserini Ahmet Özsan yıllar sonra 2003 yılında yayınlanan Rüya albümünde bir kez daha seslendirmişti. Şimdi bu güzel kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Seger şarkısında İsmail Olga'yı dinledik. Bu vesileyle 2024 yılı Ocak ayında aramızdan ayrılan İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısını bir kez daha sevgiyle yad ediyoruz. Bu eser sanatçının 30 yıldır dinlediklerimiz

ismiyle 2005 yılında yayınlanan albümünde seslendirmiş olduğu bir eserdi. Nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Nesin Sipahi bizlerle birlikte olacak. Kürdili Hicazkar makamında bir Selahattin İnal şarkısında dinleyeceğiz sanatçıyı. Güfte Sırrı Uzun Hasanoğlu imzalı. Dertleri zevk edindim, benden eşeğe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

Ayrılsak da beraberiz beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkar makamındaki şarkıyı Güzide Kasacı icrasıyla dinledik. Gerçekten seven kalpler için ayrılık ne mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Belki sadece fiziken bir semtin, bir şehrin veya dünyanın bir ucunda olabilirsiniz ama kalpleriniz yine birbirini bulacak, yine sevginin sıcaklığını taşıyacaktır, öyle değil mi? Biz şarkılarla yol almaya devam edelim, ortak duygularda buluşmaya devam edelim ve Zekiye Kuldaş'ın güftesi Atılay Erge'ye ait şarkısında Necmettin Yıldırım'a kulak verelim. Her çiçekten bal alan sabah yıldızı diyor sanatçı.

Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince sevilince güzel. Zekai Tuncay ile 98 yılına uzandık. Sanatçının Güvercinim albümünde seslendirmiş olduğu güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkıyı dinledik. Adeta slogan niteliğinde, belki de bir yaşam felsefesi olarak benimseyebileceğimiz güzellikte bir dizeye de kulak vermiş olduk bu sayede. Ve değerli dostlarımız, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi 1991 yılında yayınlanan Sev Beni isimli bir Nalan Altın Örs albümünden Bilge Özge'nin sevilen şarkısını sizlerle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz eserin güftesi ise Cemal Safi imzasını taşıyor. Beni sevmeni istiyorum.

Kıymetli dinleyenlerimiz, en özel şarkılarla yanı başınızda olmaya çalıştık ve ne yazık ki bugün de yayınımızın sonuna geldik. Her sabah usta seslerden nostaljik eserlerle TRT Name frekansında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Zahide Ağrel ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınızdan ayrılırken Hüner Coşkun Er'den dinleyeceğimiz bir Saadettin Ökten Ağaç şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Mutlu günler.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi sürecinde Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeledeki kararlılığının etkili olduğunu belirtti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade etti. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, sürecin temel şartı PKK-KCK'nın fiili varlığına son vermesi, kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi, dedi. AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programın hazırlıkları tamamlandı. 100 bin kişinin davet edildiği programda 300 bin kişilik katılım bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak. Programa görsel şölenler de damga vuracak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlattı. Çelik, AK Parti'nin toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir parti olduğunu söyledi. AK Parti'yi ayakta tutan şeyin milletle kurduğu doğru bağ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bağı koruma konusundaki güçlü liderliği olduğunu belirtti. Ömer Çelik, AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın bölge için tarihi olduğunu belirtti. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur," dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'nın ikinci aşamasına uymadığına dikkat çekti. İsrail'in adım atmaması, "biz arabulucuları ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir," ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün Kırgızistan'da gayrimeşru faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, "Bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz," dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bedel ödediğinin altını çizen Çiftçi, "Aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz," diye konuştu. Alihan Kuliş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adresi operasyon düzenlendi. Alihan Kuliş dahil 37 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyon üzerinde uzun süredir çalışma yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun tamamen mali yapılanmaya yönelik olduğunu vurguladı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcılarıyla bağlantılı olduklarını öne sürdü. Cinayet davasındaki oğlunun dosyadan çıkarma vaadiyle bir vatandaştan 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları belirlendi. Şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 8 kişi yakalandı. Diyarbakır'da yolcu minibüsü kavun yüklü traktörü arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Manisa'da serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteorolojinin sarık olduğu uyarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun ve Erzurum'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 281'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.
2: Hoş Sada.

0: Meyvedeki Şarkılar.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Name'ye, Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Mehmet Çelikyay. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Her bir şarkı bir başka hatırayı canlandıracak. Kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız, Türk sanat müziğinin en güzel melodileri ruhunuza dokunmaya hazır. Hadi, zirve yolculuğumuz başlasın.
2: TRT Name.

Değerli dinleyenler, bu hafta da zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz değerli dinleyenlerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Program yapımcısı Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: TRT Name. Saat 14. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılının yeni dönemin yol haritasının ortaya konulduğu tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yeni dönemin en önemli hedeflerinden birinin yeni anayasa olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası olduğunu vurguladı. Yayman, şehit aileleri ve gazileri incitmeden bir yol haritası üstünde devam edileceğini belirtti. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. İki faili meçhul cinayet üzerindeki sır perdesi daha aralandı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup 2025'te cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcahamam'da 2018'de Emrah Taşdemir'in öldürülmesiyle ilgili de bir şüpheli yakalandı. Sınav sisteminde değişiklik yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınav sistemine ilişkin iddialara yanıt verdi, net konuştu. Sınavlarda çıkacak soruların yeni müfredata uygun olacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde öğretmenlerin rolünün rehberlik etmek olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demir yollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline geldiğini söyledi. Demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini de belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, Hyundai'nin Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. Elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Bakan Kacur, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor, dedi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, taciz iddialarıyla gündemde. Yazgan hakkında sosyal medyadaki görüntüler nedeniyle cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. CHP yönetimi ise Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görme engelli bireylerin bilgiye ulaşması artık daha kolay olacak. Rami Kütüphanesi Engelsiz Bilgi Merkezi bu amaçla örnek bir çalışmayı imza attı. Buradaki kitaplar gönüllüler tarafından kütüphanedeki profesyonel ses stüdyolarında seslendiriliyor. Hazırlanan sesli içerikler Türkiye genelindeki görme engelli okurların erişimine de sunuluyor. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, acil ateşkesin uzun vadeli çözüm olmadan mümkün olmadığını söyledi. Lavrov, Ukrayna'ya verilen askeri desteği hedef alacaklarını söylerken, Baltık bölgesinde İHA alarmı yaşandı. Letonya, NATO savaş uçaklarının hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.
1: Ve spor.
0: Trendyol Süper Lig'de heyecan bugün başlıyor. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: オナーメ。
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maşterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, neyde Celalettin Biçer, tamburda Eda Ersoy, kanunda Cemil Atikoğlu, celloda Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, ritim sazda Bilal Bilke ve korumuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, bugün programımızda 1908 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, ruhumuzu alıp şöyle uzak diyarlara götüren, yüzümüzde bazen minik bir tebessüm, bazen de bir damla hüzün estiren, birbirinden güzel şarkıların bestekarı Muzaffer İlkar'ın eserlerinden oluşan bir repertuarla karşılaştık.

karşınızdayız. Çoğu musikişinas gibi onun da musikiye düşkünlüğü ilkokul yıllarında başladı. Bu dönemde ailesinin ve öğretmenlerinin dikkatini çekti. Şark Musiki Cemiyeti'nde Leon Han Cihan, Doktor Hamit Hüsnü Bey, Hanen'de Bogos Efendi'den birçok eser öğrendi. Asıl hocası olan Fulya Akaydın'ın gayretleriyle 1932 yılında Eski İstanbul Radyosu'nda program yapmaya başladı. 1938 yılında Ankara Radyosu açılınca 4 yıl kadar her hafta İstanbul'dan Ankara'ya gelerek programlara katıldı. Sonunda Ankara'ya yerleşerek kendisini musikiye verdi. Muzaffer İlkar Ankara Radyosu'nda çeşitli idari görevlerde bulundu, koro şefliği yaptı, programlar yönetti ve 1975 yılında emekli oldu. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sözlerimize biraz ara verelim ve şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan Muzaffer İlkar'ın Nihavent makamında bestelediği eserlerden bazılarını birlikte dinleyelim.

0: TRT Name.
1: Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Nihavend makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Muzaffer İlkar'ın eserlerinde Türk sanat müziğinin geleneksel özellikleri dikkat çekmektedir. Bestelerinde makam ve usul bilgisine büyük önem vermiştir. Şimdi bu özellikleri taşıyan ve çok sevilen eserler...

eserlerinden birini sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım. Kararan gönlüme güneşte doğmayacak sanırım.

Efendim Muzaffer İlkar radyo çalışmalarında da yer alarak eserlerini geniş kitlelere ulaştırmıştır. Özellikle besteleri ve güftelere yaptığı müzikal yorumlarla Türk müziğine katkıda bulunmuştur. Bestekarın Acem Kürdi makamında bestelediği eseriyle devam ediyoruz. Sanatçımız Eylül Turan söylüyor. Yükselen namenle bak solan güller renk aldı. Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı.

Ben de aşk tükendi, ateşim yanmaz. Bu ateş küllendi, seni de yakmaz. Muzaffer İlkar'ın Muhayyer Kürdi şarkısını sanatçımız Aslı Pakalınlar'dan dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Muzaffer İlkar'ın eserleri dönemin sanat anlayışını ve Türk müziğinin zengin yapısını yansıtmaktadır. Onun müzik alanındaki çalışmaları kendisinden sonraki sanatçılar için de değerli bir miras olmuştur. Sanatçının günümüzde de bilinen ve seslendirilen çeşitli besteleri bulunmaktadır. Şimdi yine o eserlerden Suznak Makamı'ndaki şarkıyı Gökhan Macid'in Ut'la yapacağı Taksim'in ardından sanatçımız Eliz Avaroğlu'ndan dinliyoruz. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye.

Efendim Muzaffer İlkar, Türk sanat müziğinin gelişmesine katkı sağlayan isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Hayatı ve eserleri incelendiğinde de müziğe olan bağlılığı ve sanat anlayışı açıkça görülmektedir. Sırada onun yine çok sevilen şarkılarından birini koromuzdan dinleyeceğiz. Şimdi eserin güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait, makam Hicazkar. Çiçekler derleyeyim bir demet eyleyeyim. Demeti neyleyeyim sen gülüm olmayınca.

Değerli dinleyicilerimiz, Muzaffer İlkar besteciliğe 1929 yılında Nihavend makamında bestelediği Bu Aşkın Namesiyle Coşmuştu Gönül isimli eserle başlamıştı. Yaklaşık 100 kadar da eseri bilinmekte. Şimdi bu eserlerden güftesi Erol Sayan'a ait olan Kürdeli Cazkar şarkısını sanatçımız Sefer Karabük'ten dinliyoruz. Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım.

Bu son şarkımda sen varsın. Çamlar arasında süzülürken mehtap. Gönlümün şarkısını gözlerinden okurum. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gözlerimden, yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Efendim hepsinde Muzaffer İlkar'ın imzası var. Şimdi ise sanatçımız Alper Diler sizin için söylüyor. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum.

Gözlerimden, yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Gönlümdeki sevgin, dudaklarımdan ismin silinmedi senelerdir. Muzaffer İlkar'ın bu çok sevilen eserini sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, Muzaffer İlkar'ı 23 Şubat 1987 tarihinde ebediyete uğurladık. O Türk müziğinin gelişmesine büyük katkılar sağlayan önemli sanatkarlardan biriydi. Ruhu şad olsun. Sanatçımız Oktay Can Türk söylüyor şimdi. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın.

Değerli dinleyicilerimiz, Muzaffer İlkar'ın eserlerine yer verdiğimiz bugünkü programımızın son dakikalarına ulaştık. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılının yeni dönemin yol haritasının ortaya konulduğu tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı. Erdoğan, "Geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz," dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yeni dönemin en önemli hedeflerinden birinin yeni anayasa olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası olduğunu vurguladı. Yayman, şehit aileleri ve gazileri incitmeden bir yol haritası üstünde devam edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, omuz omuza çalışmaya, ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz, dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. İki faili meçhul cinayet üzerindeki sır perdesi daha aralandı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup 2025'te cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcahamam'da 2018'de Emrah Taşdemir'in öldürülmesiyle ilgili de bir şüpheli yakalandı. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getiriliyor. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Sınav sisteminde değişiklik yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemine ilişkin iddialara yanıt verdi, net konuştu. Sınavlarda çıkacak soruların yeni müfredata uygun olacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde öğretmenlerin rolünün rehberlik etmek olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demir yollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü parçası haline geldiğini söyledi. Demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık, dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini de belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai'nin Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. Elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Bakan Kacır, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor, dedi. Görme engelli bireylerin bilgiye ulaşması artık daha kolay olacak. Rami Kütüphanesi Engelsiz Bilgi Merkezi bu amaçla örnek bir çalışmayı imza attı. Buradaki kitaplar gönüllüler tarafından kütüphanedeki profesyonel ses stüdyolarında seslendiriliyor. Hazırlanan sesli içerikler Türkiye genelindeki görme engelli okurların erişimine de sunuluyor. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, acil ateşkesin uzun vadeli çözüm olmadan mümkün olmadığını söyledi. Lavrov, Ukrayna'ya verilen askeri desteği hedef alacaklarını söylerken, Baltık bölgesinde İHA alarmı yaşandı. Letonya, NATO savaş uçaklarının hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Trendyol Süper Lig'de heyecan bugün başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Sayın dinleyiciler, Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Şehnaz faslını dinleyeceksiniz. Ara taksiminde kemanla Demir Karabaş var.

Feridun Darbaz yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Şehnaz Faslı'nı dinlediniz. Ara Taksim'inde Kemal'la Demir Karabaş vardı.

0: SRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılının yeni dönemin yol haritasının ortaya konulduğu tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı. Erdoğan, geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaman, yeni dönemin en önemli hedeflerinden birinin yeni anayasa olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası olduğunu vurguladı. Yaman, şehit aileleri ve gazileri incitmeden bir yol haritası üstünde devam edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, omuz omuza çalışmaya, ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. İki faili meçhul cinayet üzerindeki sır perdesi daha aralandı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup 2025'te cesedi bulunan Hüseyin Okumuş oğlu cinayetiyle ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcıhamam'da 2018'de Emrah Daşdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getiriliyor. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Sınav sisteminde değişiklik yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınav sistemine ilişkin iddialara yanıt verdi, net konuştu. Sınavlarda çıkacak soruların yeni müfredata uygun olacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde öğretmenlerin rolünün rehberlik etmek olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demiryollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü parçası haline geldiğini söyledi. Demiryolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai'in Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. Elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Kacır, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor dedi. Giresun'da sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki kızı son yolculuklarına uğurlandı. Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca Hamzalı köyünde toprağa verildi. İzmir'de öğrenci ve personel servis ücretlerine %20 zam yapıldı. Karar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, acil ateşkesin uzun vadeli çözüm olmadan mümkün olmadığını söyledi. Lavrov, Ukrayna'ya verilen askeri desteği hedef alacaklarını söylerken, Baltık bölgesinde İHA alarmı yaşandı. Letonya, NATO savaş uçaklarının hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdüğünü söyledi.
0: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'de heyecan bugün başlıyor. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Evet değerli TRT Name dinleyenleri, bugün de her cuma olduğu gibi Akustik Name'nin yeni bir bölümüyle TRT İzmir Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Evet, Suzinak bir eserle programımızı açtık. Beste Ferit Sıdal'a aitti, güfte Kemal Yakar, gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu dedik. Programa devam etmeden önce size saz sanatçılarımızı takdim etmek istiyorum. Kanunda Selim Gönüldaş, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral, ritim sazda İsmet Çakmak. Ve ben İzmir Radyosu ses sanatçılarından Fuat Karayavuz, sizler için hazırladığımız repertuarımıza yine aynı makamda, Sözinak makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Sıradaki şarkının beste ve güftesi Zeki Müren'e ait. Zaten herkesin diline pelesenk olmuş, yıllardır çok sevilen, söylenen bir şarkı. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu diyoruz. Buyurun.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Evet, sırada Hicazkar bir şarkımız var. Beste Alaaddin Şensoy, güfte Salih Korkmaz. Yine dinleyenlerimizin sevdiğini umduğum bir şarkı. Ağlatıp küstüreceksen, hep boyun büktüreceksen, gözyaşı döktüreceksen, sevme beni diyoruz. Buyurun.

Teşekkürler arkadaşlar. Elinize, gönlünüze sağlık. Yine aynı makamdan devam etmek istiyorum. Bu sefer beste Saadettin Kaynak, güfte Fuat Hulusi Demirelli. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet. İlk bölümümüzü aynı makamda, Hicazkar makamında bir Neveser Kökteş şarkısıyla bitirmeyi düşünüyorum. İlk bölümümüzün son şarkısı, gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık, gönlüne dolsam.

0: TRTname.
1: Evet, değerli TRTname dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz. İlk bölümümüzü sonlandırdık. İkinci bölüme her hafta olduğu gibi değerli saz üstadlarımızdan bir eser dinleyeceğiz. Bu hafta seçtiğimiz eser sizler için Bir Acem Kürdi Saz Semaisi. Beste Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Keyifli dinlemeler. Buyurun arkadaşlar.

Bu güzel nameleri, bu güzel ezgileri sizlere ulaştıran değerli saz üstadlarımın, büyüklerimin ve arkadaşlarımın güzel gönüllerine, ellerine sağlık. Sizlerin yerine ben söyleyeyim dedim sayın dinleyiciler. İkinci bölümü Acem Kürdi bir saz sema ile başlattık. Yine aynı makamda bir eserle devam etmek istiyorum. Yine Zeki Müren'e ait bir eser, beste ve güfte. Eminim bütün dinleyenlerimiz bize eşlik edecektir bu şarkıyı seslendirirken. Zehretme hayatı bana cananım, elemlerle doldu benim her anım diyoruz.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet. İkinci bölümümüz dediğimiz gibi Acem Kürdi eserlerden oluşuyor. Yine aynı makamda bir eserle devam ediyoruz. Dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Bilmeyeniniz eminim yoktur. Lütfen bizlere eşlik ediniz. Şarkının ismini anons etmeyeyim, sürpriz olsun.

Elinize, gönlünüze sağlık arkadaşlar. Evet, programının sonuna doğru yaklaşırken yine aynı bir makamda, Acem Kürdi makamında bir şarkı seslendirelim sizler için. Beste bu sefer Şekip Ayhan Özışık, güfte ise Sadık Şendil. Yine meşhur olmuş şarkılardan bir tanesi. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim diyoruz.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Aranamedeki o ezgiye hayat veren kanunuyla Selim Gönüldaş abime de çok teşekkür ediyorum. Eline, gönlüne sağlık. Evet, sona doğru yaklaştık. Biraz da hareketlenelim. Yine aynı makamda bir şarkı. Buyurun arkadaşlar.

TRT Name dinleyenlerimiz, akustik name programımızın sonuna doğru yaklaştık. Artık son 6 dakikamız kaldı. Sizler için birbirine bağlı iki eser seslendirip bu haftaki programımızı sonlandıracağız. Bu hafta ton meisterimiz Yusuf Günday'dı, yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'ydu. Kanunda Selim Gönüldaş, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak bana eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her hafta Cuma günü saat 18.05'te akustik name ile sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 19'u 1 dakika geçiyor ve sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz. Akşamın Sesi programından sevgili dinleyenler. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızı Işıl Aktan hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz. Stüdyoda sevgili spiker arkadaşım.
1: Ben Muhammed Çevik.
0: Ve ben Deniz Gökhan Özer. Sizlerle birlikteliğimize başlıyoruz. Avni Anıl'ın güzel bir şarkısıyla Muhayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait. Hasan Eylen söyleyecek. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan.

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Tuğçe Pala'dan dinledik bu muhayyer Kürdi şarkıyı. Güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi ise Selahattin Altınbaş'a aitti. Bir diğer muhayyer Kürdi şarkı ile devam ediyoruz. Bu defa Asuman Aslım'dan dinleyeceğiz. Güftesi Rüştü Şardağ, bestesi Selahattin Erköse'ye ait. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik bu Muayyer Kürdi eseri. Beste ve güftesi ise Şekip Ayhan Özışık'a aitti. Şimdi Hicaz bir eser dinleyeceğiz. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait. Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinleyeceğiz. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

Unutulmuş değilsin, adın saklı kalbimde. Neşe Öztaş, bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Halit Çelikoğlu'na ait olan Hicaz şarkıyı söyledi. Ve çok bilinen bir şiirle devam ediyor programımız. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın o güzel dizelerini Nihavend makamında Avni Anıl bestelemişti. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Turgay Kızıltuğ'dan dinledik bu Nihavend eseri. Güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi de Erol Sayan'a aitti. Şimdi Nihavend bir şarkı ile devam ediyoruz. Beste Osman Nihat Akın'a ait, Emel İşcan'dan dinleyeceğiz. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz. Pardon, affedersiniz. Göze mi geldim, sen mi unuttun olacaktı.

Ayrılmak ne kadar zor, unutulmak çok acı. Bu nihavend eseri Dilek Özkan'dan dinledik. Değerli dinleyenler, TRT Name'desiniz. Akşamın Sesi programındayız ve saatimiz 19.46'yı gösteriyor. Ve şimdi programımıza bir rast eserle devam ediyoruz. Beste ve güftesi İsmet Çetinsel'e ait bu eseri Selim Öztaş'tan dinleyeceğiz. Unut sen beni unut, hatırandan sil artık. Karşıma çıkma sakın, yolumdan çekil artık.

Unutulmuş birer birer, eski dostlar, eski dostlar. Bu Rast eseri Fatma Nurten Demirkol'dan dinledik. Bestesi Gültekin Çekiye ve güftesi Hayri Mumcu'ya aitti. Şimdi programımıza Hicaz bir şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Karacaoğlan'a, beste Saadettin Kaynağı'a ait, Safiye Ayla'dan dinleyeceğiz. Deli gönül, gezer gezer gelirsin, arı gibi her çiçekten alırsın. Nerede güzel görsen orada kalırsın. Ben senin derdini çekemem gönül.

Dereler derin olmuş. Suzan Güven'den dinledik bu Hicaz şarkıyı. Bestesi İsmail Şençalar'a aitti. Şimdi beste ve güftesi Cevat Ültener'e ait şarkıyı Sevim Tuna'dan dinleyeceğiz. Bir bakış baktın,

Dert Ortağım adlı nostaljik şarkıyı Semiramis Pekkan'dan dinledik. Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi ise Nuray Demirci'ye aitti. Ve şimdi beste ve güftesi Hulki Saner'e ait bir şarkıyı Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Seni her gün görürdüm, o incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum.

0: rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.
1: Rüyalarda buluşuruz. Zeki Müren'in sesinden dinledik. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi ise Halil Karaduman'a aitti. Ve şimdi Kürdili Hicazkar bir şarkıyla devam ediyoruz. Bestesi Zekai Tunca'ya ait. Kendi sesinden dinleyeceğiz. Güftesi ise Cemal Safi'ye ait. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

Ne aşk kaldı ne de bir iz. Bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Yalçın Benlican'a ait olan Kürdi şarkıyı Serap Mutlak Bulut'tan dinledik. Sırada bir Zeynettin Maraş eseri var. Murat Seçkin söyleyecek. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi, hasretim sana bir varılmaz diyarda gibi.

Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin. Osman Babuşçu'nun bestesini Yüksel Uzel söyledi ve bu Nihavend şarkıdan sonra yine Nihavend bir eserle birlikteliğimize devam edelim. Mustafa Günay'ın şarkısında Seçil Heper bizlerle. Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini.

Artık senin adını, zehir saçan aşkını unutmak istiyorum. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik bu Nihaven şarkıyı. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi ise İsmet Nedim'e aitti. Ve bir başka Nihaven şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Aydın Ünsal'a, bestesi Yıldırım Gürses'e ait bu şarkıyı Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğiz. Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum.

0: Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Beste ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait bu mahur besteyi İknur Elbisi'nden dinledik. Değerli dinleyenler, şimdi programımıza
1: mahur bir besteyle devam ediyoruz. Akşamın Sesi programındayız. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Bu defa bestesi Arif Sami Toker'e ait mahur besteyi Cevdet Bolvadin'den dinleyeceğiz. Çek küreği güzelim, uzanalım göksuya. Gün inerken dönelim, süzülerek modaya.

0: Değerli dinleyenler, TRT Name'den yayınladığımız akşamın programı sesinin bugünlük sonuna geldik. Saat 19'da başlayan birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve programa sizlere mahur bir şarkıyla veda edeceğiz. Beste ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait. Bu şarkıyı Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğiz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Bu satın çiçeği açmadan soluyor. Programımızı bugün Işıl Ak'tan hazırladı. Kumanda masasında Burhan Cengiz ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik ve
1: ben Gökhan Özer.
0: Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu akşamlar.
1: Güzel bir hafta sonu diliyoruz.

Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.

0: musiki sandığımız. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, TRT Name çatısı altında gönül tellerimize dokunan tınılarla bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Bugün istedik ki sizlerle vaktin hep en güzel anlarda asılı kaldığı bir yolculuğa çıkalım. Konumuz bizi biz yapan, sesimizde, nefesimizde yaşayan o derin hazine, mazi diyoruz efendim. Hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Salih Yılmaz bizimle birlikte olacak. Efendim mazi dedik. İsterseniz hocam sohbetimize başlamadan önce maziyi bize hatırlatacak olan güzel bir eserle dinleyicilerimize merhaba diyelim.
1: Evet efendim. Münir Nurettin Selçuk'un bestesi ve Nihavend makamında. Hatırla maziyi, mes'udu sende ben gibi yan, tuluğa bak beni yad et, gruba bak beni an sözleriyle başlıyor. Ve solist de bestekarın kendisi.

0: Evet hocam, mazi dedik ilk eserimizle neler söylemek istersiniz?
1: Ya hakikaten eserlerin hem tavır hem de ses güzelliğiyle birleştiği zaman takdirimizin ötesinde tabii bir Münir Nurettin Selçuk icrası oluyor. O da bizi bir anda maziye götürüp tekrar zamana geri getir veriyor bittiği zaman. Geçmiş yaşanmışlık. Bazen yaşamak isteyip de hayallerimizde kalan güzellikler de oluyor. Ama onu bazen biz yaşadıklarımızın iz olarak kalmasını, unutulmamasını, bazen de o izlerin silinmesini istiyoruz. Şimdi sıradaki eser de bu anlamda o izlerin ne taşıdığını ve içinde neler olduğunu bize dört satırda güzel bir şiirle rast makamında anlatmaya çalışıyor. İsterseniz siz buyurun eserin kime ait olduğunu ve icracısını.
0: Nesrin Sipahi'den dinleyeceğiz. Rast makamında bir eser. Güfte Muvakkar Ekrem Talu, beste Nihal Erkut'un. Mazi nasıl taşlara çizmişse denizler diyeceğiz.

0: biz maziden beslenen bir milletiz ve Türk müziğimiz de aynı şekilde. Baktığımız zaman hocadan talebeye bilgilerin aktarılması ve günümüze sazımızla, sesimizle gelmesi de yine mazinin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu göstermez mi hocam?
1: Tabii bir tarafta o yaşadıklarımızdan ilham ve ders alarak, bir taraftan da bugünü yaşayanlar olarak hatırlanması gerekenleri bir nevi kendi bünyemizde yeniden yeşertmek anlamında. Onun için mazi sadece yaşanmışlıkların yaşandığı dönemde kalmasına ait hatıradan ibaret değil.
0: Tabii.
1: Sizin dedikleriniz de bunların hepsini kapsıyor. Ve bizim bugün için meşkine yetişemediğimiz fakat elimizde kayıtları olanlar da buna dahil olmuş oluyor. Hani bizim için maziden bugüne gelmiş, geçmiş ve bize sanal diye şimdi tabir edilen elimizde kayıtlarıyla bize hocalık etmiş olanlar da dahil olmak üzere hepsini yad etmiş oluyoruz biz program içerisinde. Şimdi isterseniz gelin yakın zamanda kaybettiğimiz sizin radyoda mesai arkadaşlığı ettiğiniz bir büyüğümüz Aydın Orhan Kemani,
0: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: sizin hani sohbetlerinizde
0: Çok
1: zaman
0: kıymetliydi.
1: zaman ismi geçiyor. Onun Hüseyini makamındaki bir saz semaisini sizin viyolonseliniz ve benim tamburum eşliğinde dinleyenlerimizle
0: Ne
1: buluşturalım.
0: güzel olur.

0: Evet hocam, özellikle TRT kurumumuzun arşivcilik geleneğine baktığımız zaman bizim de musiki sanatımız programımızda bir bakıma bir kültürel mirası devam ettirme için uğraşıyor.
1: Tabii şimdi olduğu gibi mesela biz biraz önce bir eseri icra ettik. Aynı eser başka yerlerde de belki defalarca icra edilmiştir. Ancak kayıda alınmayan, hele hele bugünün teknik imkanları sayesinde uçup gidiyor, doğru mu?
0: Tabii.
1: Yani bu program vesilesiyle büyük ihtimalle baştan beri işte bu sene 100. programı geçeceğiz belki, Allah nasip
0: İnşallah.
1: ederse. Her programda canlı icra ettiğimiz eserler de bizden sonra maziye bakın bak bunlar da icra edilmiş diye. Yani bu arşiv kartopu gibi büyüyerek gidiyor.
0: Bir referans kaynağı gibi oluyor aslında mazi bizim için.
1: Dolayısıyla bizden sonra gelenler de eğer hatırlarlarsa ve maziye bakarlarsa bir gün bir zaman böyle değişik fikirlerde icra edilmiş diye zikredeceklerdir.
0: Tabii. Sırada hangi eserimiz var hocam?
1: Güzel bir eser var. Ben favorilerimden biliyorsunuz Perihan Altındağ Sözeri
0: Evet.
1: deyince böyle hemen böyle bir başka dinlemeye başlıyorum. Hüzzam makamında bir şarkı. Sözler Osman Nihat Akın'a ve beste de Şükrü Tunar'a ait. Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik. İkimizin mesud olmak emeli vardı. Gören bilen nazarında sevdalı dendik. Göze gelen böyle aşkın eceli vardı. Demek ki nazarlık dediğimiz nazar da sözlerin içinde saklı.
0: Evet.
1: Dinliyoruz.

0: Evet hocam, eserin başında Yaman Taksim'i dinledik ki kime aittir, siz söyleyin
1: İlk
0: isterseniz.
1: yayını çekişinden eğer yanlışlık yapmadıysak, kulaklarımıza hala inanıyorsak, Nuvar Tek Yayın
0: Evet.
1: o güzel Taksim'ine de bir maziden bugüne bakış atalım.
0: Evet. Şimdi Türk müziğinde mazi bazen de mekanla da özdeşleştiriliyor biliyorsunuz. İşte eski İstanbul olsun, Boğaziçi olsun, köşkler olsun, saraylar olsun, mutlaka bazı eserlerin içinde bunu görüyoruz biz. Buna baktığımız zaman da yine o eski günleri hatırlıyoruz ve bestecilere baktığımızda da onlar da o dönemi ve o mekanları ölümsüzleştiriyorlar belki de bizler
1: Hatta
0: için.
1: evet, sizin dediğinize şu anlamda belki ben cevap veya fikrimi beyan edebilirim. Bazı mekanlar var ki tarihi yaşanmışlığı ve mazideki o içinde o mekanın cereyan etmiş olayları, durumları, duyguları müzik parçası ya da müzik eseriyle sözlü veya sözsüz. Sözlü olunca belki biraz daha hani açıklamaya gerek olmayan bir ifade oluyor. Mekanla birleştiği zaman etki gücü yükseliyor. Ve biz sanki bir anda yıllar öncesine, yüzyıllar öncesine gidip o anı o mekanda yaşıyormuş gibi hissediyoruz. Dolayısıyla bu da bir mekanın yaşanmışlığını ve hala daha yaşanabileceğini, yaşanabilirliğini de işaret eden bir gösterge.
0: Evet.

0: bir eserle isterseniz vedamızı da yapalım. Koray Safkan'ın sesinden dinleyeceğimiz uşak bir eser var sırada. Yine maziyi bize hatırlatacak.
1: Nasibin Mehmet Yürü'ye ait bestesi. Ve
0: Evet.
1: ne demiş orada? Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir ümitsiz yâre düştüm, ağlarım, bağrım yanar. Gördüğüm rüya değildir, dilde mihnethanedir. Bir perişan bülbülüm ki konduğum güller sorar.
0: Evet efendim, musiki sandığımız yine nihayete erdi. Hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Tarih Yılmaz'dı. Haftaya Cuma günü saat 22'de.
1: Yeni bir musiki sandığımız programı ile görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın efendim.
1: Sağlıkla kalın.

0: TRT Name. Tasavvuf musikisi. Sevgili dinleyiciler, Tasavvuf musikisi programından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, program yapımcımız Şahika Erdoğan, teknik yapımcı Mehmet Acar ve bendeniz Ömer Faruk Güney yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz var. Efendim, Türk din musikisinin yaşayan en önemli çınarlarından çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Sesiyle, icrasıyla, ilahileriyle gönlümüzde taht kuran Sami Savni Özer büyüğümüz ile İstanbul'da sizler için bir araya geldik. Hocam, kıymetli ağabey, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Siz de hoş geldiniz, şerefler getirdiniz canım. Çok sağ ol.
0: Bizi kırmadınız, programımıza teşrif ettiniz. Teşekkür ediyoruz. İsterseniz şöyle yapalım değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimizi bekletmeden sizin güzel nefesinizden bir ilahi dinleyelim. Tamam. Sonrasında sohbetimize devam edelim.
1: Tabii, hay hay, eyvallah.
0: Ey Allah'ım albümünüzden siz söyler misiniz, hangi eserinizi dinleyelim sizden?
1: Şeyhimin illeri.
0: Şeyhimin illeri, evet. Uzaktır yolları.
1: Uzaktır yolları.
0: Evet, Uşak makamında, evet. Bu güzel eseri kıymetli büyüğümüz Sami Savni Özer'den dinliyoruz.
1: İnşallah.

0: Kıymetli dinleyiciler, tasavvuf musikisi devam ediyor. Konuğumuz Sami Savni Özer. Kıymetli hocam, musikiyle tanışma hikayeleri genelde bir arayışla başlar. Biz de açıkçası Sami Savni Özer'in bu deryayla ilk temasını merak ediyoruz. Sami hocam, musikiyle alakalı kalbinize ilk kıvılcımın düştüğü o an nasıl gerçekleşti?
1: İlk kıvılcımın düştüğü an
0: Evet.
1: Paşabahçe Tepeüstü Camisi'nde Hafız Şeref Savaşlı imam da orada.
0: Evet.
1: Ben de 8 yaşlarındayım filan böyle. O kadar güzel sesi vardı ki ezan okuyordu. Ben o çocuk halimle onun sesine öyle aşık oldum böyle. Sokakta o okuyor, ben de okuyorum onunla
0: Ya ne
1: beraber.
0: güzel.
1: Yaşlı teyzeler hatta ya daha yeni kılmıştık bu ne ezanı filan diyorlarmış. Durmadan ezan okuyorum filan. En sonunda babama rica ettim. Babam beni götürdü. Dedi ki ya Şeref Hoca, oğlum benim dedi ezan okumak istiyorum sen. Tabii dedi, ikindi ezanıydı sanıyorum. Çıktık, o zaman böyle mikrofon hoparlör falan yok.
0: Yok tabii ki.
1: Şerefe'den çıktım, böyle bir ikindi ezanı okudum. Sonradan onun Hicaz olduğunu yüzü öğrendikten sonra.
0: Hocam seneyi hatırlıyor musunuz?
1: Vallahi 8 yaşındayken 58, 59 yani. O
0: Ya Allah
1: senelerde.
0: size hayırlı uzun ömür
1: Amin
0: versin.
1: hepimize. Efendim çıktım, ezanı okudum, indim. Şeref abi hayatta, Allah hayırlı ömürler versin. Dedi ki Sami, ezanlar senin dedi. Senin dedi ezanlar bundan sonra gel dedi. Ben ondan sonra cami kuşu oldum böyle. İlk başlayışım müziğe öyle.
0: Ne kadar güzel.
1: O sonra sene ilerledi. 13-14 yaşına falan geldik. Bu arada Türk müziğini falan da çok seviyorum, dinliyorum.
0: Tabii ki.
1: Bizim Paşabahçe Tekel'in lokali vardı, düğün salonu.
0: Evet.
1: Orada Arif amca vardı, Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Dedim ya Arif amca, beni de sahneye çıkartır mısın burada dedim. Batı sazları vardı. Akordeon, trompet, bas gitar, ritim gitar filan, bateri. Orada da başladık programa filan. Tabii bizim o zaman zorlu yıllarımız yani. O kadar şimdiki gençler, sanatçılar hemen maşallah Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gidecek yol parasını zor buluyordum ben. Böyle çıktık tuttu. Mikrofonda şarkı söylüyorum, geziyorum filan. Oturanlar şey diyordu. Ya çocuğun sesi ne güzel ama üstü başı hırban diyor. Duyuyorum, kadınlar konuşuyorlar. Herkes böyle üstüne başına bakıyor ya, insanın şeye bakmıyor. Neyse yani bunları gördük. Ondan sonra 1972 Amir abiyle Paşabahçe'de, bizim orada 2 sene müezzinliğim var benim. 3. Sultan Mustafa Camii'nde.
0: Evet.
1: Orada bir mevlid cemiyetinde tanıştık.
0: Tanıştınız.
1: Nasıl tanıştık? Onlar geldi o zaman. Mevlidler çok oluyordu. Meşhur hafızlar İbrahim Çanakkale'li, Fevzi
0: Fevzi
1: Mısırlı,
0: Mısır, Aziz
1: Eşrabı
0: Bahriyeli,
1: Aksağlı, Aziz Bahriyeli, Yusuf
0: Yusuf
1: Gebzeli
0: Gebzeli.
1: filan böyle bunlar. Ezanı ben okuyorum tabii cami mezun olduğum için. Bunlar Mevlid bitti şeyden aşağı okuyorlar Sure-i Şerifleri. Amir abi demiş ki tam şeye ihlaslara gelince filan, ya bu burada değil mi? Ezan okuyan çocuk kimdi filan demişler. Demişler hocam şu şeker dağıtan herhalde bizim görevimiz diyorsun camide. Mevlüt şekeri dağıtıyoruz bize kimse yok. Çağırın onu bakayım, gittim. Adın ne senin? Ya Sami gel otur bakayım dedi, oturum. Buyurun hocam dedim. Ya oğlum oku şu İhlas dedi Amir abi. İhlası okudum, dedi ki sonuna kadar devam et dedi. Fatiha-i Şerif,
0: Ya ne
1: Enflamin
0: kadar güzel.
1: bilmem ne filan. Ondan sonra bana dedi ki kartını verdi. Sami dedi senle çalışacağız oğlum dedi. Amir abiyle 2 sene çalıştık.
0: Tanıştınız,
1: Türk müziği ve
0: çalıştınız.
1: tasavvuf müziği
0: Ne kadar
1: çalıştık.
0: güzel bir birliktelik.
1: Benim Kürdi makamlarına aşık olmam da Amir abinin yüzündendir.
0: Değil mi?
1: O
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: sever Kürdi cazkerleri, Maya Kürdileri falan. Ondan sonra dedi ki Sami şimdi seni de Emin Hoca'ya götürüp teslim edeceğim dedi.
0: Orada bir ara verelim mi hocam?
1: Verelim.
0: Ondan sonrasını ilahiden sonra devam edin müsaadenizle anlatmaya. Olur
1: Tabii,
0: mu?
1: tabii.
0: Ben istiyorum ki böyle anlattığınız şeyler bizim için çok kıymetli, çok değerli.
1: Estağfurullah.
0: Sizin kıymetli sesinizden canlı canlı bir ilahi dinleyelim.
1: Gülen mi dinleyelim yoksa Amir abinin bir şarkısını mı dinleyelim?
0: Yani bir Kızıl Gonca'ya benzeri okuyabiliriz.
1: Onu diyoruz.
0: Uygundur tabii ki, tabii ki.
1: Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülü.

0: Ağzınıza sağlık. Rabbim sizlere sağlık, afiyet versin.
1: Amin Allah razı
0: Sesinize
1: olsun.
0: zeval vermesin kıymetli hocam.
1: Bu güftenin de bir rivayeti var. Resulullah Efendimiz'e yazıldığını
0: Evet.
1: söylüyorlar.
0: Meleki hanımefendi
1: Evet.
0: Efendimizi düşünerek yazmış.
1: Düşünerek yazdım.
0: Tabii ki değerli büyüğümüz Amir Ateş hocamız da ona da bestelemek kalmış. Böyle güzel bir güfteyi görünce
1: Ya eyvallah.
0: hocamıza sağlık afiyetler
1: Amin
0: diliyoruz.
1: amin.
0: Hocam Emin Ongan hocamıza götürdüğü Amir Ateş hocamız ona
1: Evet.
0: teslim etti dediniz.
1: Dedi ki bu eti sizin kemiği benim hocam dedi Amir abi oraya. Neyse bizi verdi ama ben repertuarım bayağı vardı Türk müziğinde. O zaman Üsküdar Müzik Cemiyeti tek sınıftı.
0: Evet.
1: Orada meşkleri yapıyorduk. Emin Hoca giriyordu bir meşke. Bir gün böyle ses kullanmasını oradan şimdi söyleyeceğim. Meşk ediliyor. Hoca hep meşk ederken arada bir hemen Ömer diyordu. Gelen yerde takip ediyor musun diye. Takip ederken okuyorsun sen. İşte Sami diyor, Şahika diyor falan böyle. Bana Selahattin Pınar'ın ne gelen var ne haberi geçiliyor.
0: Oo evet.
1: Tam da Amir abiyle geçmişti konu. Sami dedi ben hemen böyle. Belki

0: Ne bağırıyorsun dedi Emin Hoca bana. Rezil olduk sınıfta tabii o zaman.
1: Estağfurullah.
0: Daha yine, hakikaten öyle. İyi ki de rezil olduk ama. Bağırmak marifet değil oğlum dedi. Ondan sonra anladık ki halbuki onun istediği şuydu. Belkilerdi.

0: Ya işte bu.
1: Ağlam yüreğim sızlanarak. Oradaki sızlanarak da söylerken sızlanacaksın zaten. Güftü
0: Sızlanacaksın.
1: yaşayacaksın. Hoca öyle diyor. Güfteyi yaşayın okuyacaksın
0: Yaşayarak
1: diyordu bana.
0: okuyacaksın. Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Yani hocadan oradan.
0: Ne kadar güzel, ne kadar önemli bir nasihat bu, biliyor
1: Ya.
0: musunuz? Bunu soracaktım siz sormadan hocam. Yani
1: Anlattım.
0: gönlünüzden gelerek anlattınız. Çok güzel. Ne kadar güzel buluşmalar bunlar. Hem Amir hocamızla hem Emin Ongan hocamızla çok güzel birlikteliğiniz olmuş. Şimdi kıymetli hocamızla programımıza devam ediyoruz. Onun güzel nefesinden yine çok güzel.

kıymetli büyüğümüz Sami Savni Özer konuğumuz. Hocam siz klasik tasavvuf musikimizin o köklü geleneğini korurken bir taraftan da Mazhar Alanson ve Fahir Atakoğlu gibi isimlerle çok güzel projelere imza attınız. İşte sinema, filmi, müzikleri yaptınız. Biraz da bunlardan bahseder misiniz değerli dinleyicilerimiz?

0: Güzel.
1: MFÖ ile birlikteliğimizin sebebi de Zafer Efendi Hazretleri, Allah himmetlerini üzerimizden kesmesin. Bir
0: Amin.
1: gün mazhar gelmişti dergaha. Gitti efendime bir şey kulağına fısıldadı. Efendim dedi ki yok Sami ile çalışın dedi. Duydum onu yani. Sonra neyse biz öyle başladık şeyde MFÖ ile. Rumeli konserleri filan. Bu ne biçim hikaye böyle her şey güzel olacak filmi vardı ya.
0: Evet.
1: Onda mazhar dedi ki Sami bu ne biçim hikaye böyle bir de Fırtınalar diye bir şarkı var. Bunları birlikte Hollanda'da seslendireceğiz dedi. Gittik Cem Yılmaz mazhar alan son üçümüz seslendirdik şarkıları vokal olarak. Vokalde tabii mazhar fakire böyle daha ön planda kayıtları şey yaptırdı. Hakikaten de çok keyifli bir çalışma oldu.
0: Ne kadar güzel olmuş.
1: Hepimizin birbirimize faydası oldu. Mimarı Sefer Efendi yani.
0: Kıymetli hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi musikinin birleştirici gücünü hepimiz biliyoruz. Az önce bahsettiniz. Zafer Efendi'nin etrafında o birleşmeyi sağlamışsınız. Tasavvuf musikisini daha geniş ve özellikle genç kitlelere, çocuklara ulaştırma noktasında neler söylemek istersiniz? Tavsiyelerinizi dinlemek isteriz.
1: Müziği sevsinler,
0: Değil mi?
1: şöhret beklemesinler.
0: Evet.
1: Efendim, kazanç bilmem ne. Allah zaten gereken şeyi veriyor sonra. Ve daha önce büyüklerinden dinlediklerini iyi çalışsınlar. Mesela ben Alimallah albümünü yaptım. 111 kişi canlı orkestra çaldı senfoni.
0: Maşallah.
1: Alimallah'ta. Çünkü nasıl biliyor musun? Ben okuduğum zaman bir şeyi önce ben mest olmam lazım.
0: Evet.
1: Benim hoşuma gitmesi lazım. O zaman karşı tarafa
0: Tabii.
1: tesir edebiliyorsun. Onun için gençler sabretsinler. Eğer böyle bir hoca efendi bulurlarsa
0: Dizinin dibine çöksünler.
1: yapışsınlar, hizmet etsinler. Oradan öğrenebildiklerini öğrensinler.
0: Öğrensinler. Ne
1: Tabii
0: kadar
1: ki.
0: güzel tavsiyeler, nasihatler hocam. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı devam ediyor. Konuğumuz Sami Sabri Özer. Kıymetli büyüğümüzün değerli nefesinden çok güzel bir eser dinliyoruz. Hocam, lütfederseniz bunu da canlı canlı dinleyelim mi?
1: Hay hay. Allah ne verdiyse.
0: Buyursunlar.
1: Gül isteyu bir bülbülüm. Bu batmaya geldim. Gül

Haktır bildim doğru yolun, mürşidi hakikat balın, elinden tatmaya geldim. Mürşidin hakikat balın, elinden tatmaya geldim. Assın bağrımdaki başlar, aksın gözümdeki yaşlar. Assın bağrımdaki başlar, aksın gözümdeki yaşlar. Eski dertliyim kardeşler, derde dert katmaya geldim. Eski dertliyim kardeşler, derde dert katmaya geldim.

0: geldim birliğe yetmeye geldim.
1: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli
0: Eyvallah.
1: Hocam sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin güzel sesinizden

0: Eyvallah hocam. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak sizlerden programı kapatıyoruz hocam. Yavaş yavaş duygu ve düşüncelerinizi alalım. Kıymetli dinleyicilerimize veda edeceğiz az sonra.
1: Eyvallah. Bütün dinleyenlere sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Geldiğini hatırladınız. Bilhassa bu işe yönelmek isteyen gençlere tavsiyem, demin söylediğim gibi, tevazu içinde olsunlar. Kibir, enaniyet, ben ondan daha iyiyim, böyle bir şeylere kapılmasınlar.
0: Evet.
1: Çünkü Cenab-ı Allah, bir sürü güzel sesler var. Allah sana başka güzel bir ses vermiş, bana başka güzel bir ses vermiş, Şayka'ya başka güzel bir ses. Yani hepsinde o çirkin, bu çirkin diyemesi.
0: Evet.
1: Güzellikler her yerde yani. Onun için böyle bir de usta sanatçıları dinlesinler, onun hakikatini yapmaya çalışsınlar.
0: Bu güzel nasihatler bizim için çok kıymetliydi, altın değerindeydi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık.
1: Sizin de gönlünüze sağlık. Şahikan da, sen de Ömerciğim, eyvallah.
0: Sami Savni Özer ağabeyimizin son eseriyle sizlere veda ediyoruz. İnşallah başka bir programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle efendim sağlıcakla ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.

0: TRT Name.
1: Yıldızlar Altında.

Aldı aklım gülşeni bağdı hazan, etme bülbül boş yere ahü figan. 5. Sultan Murat'ın bir şiirine, Hacı Faik Bey'in Evcara makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk eser. Meral Uğurlu'nun yorumundan sunduk sizlere bu ilk eseri. Eserin başında Tamburi Dil Hayat Kalfa'nın, Evcara Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Evcara ve Buselik makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci Evcara eser, Feyzi Halıcı'nın bir şiirine Cini Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi, bestekarın kendi yorumundan, bir konser kaydından dinliyoruz. Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir, görmüyor pek gözlerim, naylar, kudümler nerededir? Çok değil aşkınla mahzun, hem perişan olduğum, aşikar, gönlüm senin var olduğun her yerdedir.

Şakir Ağa'nın Evcara makamındaki eserini Güzide Kasacı'dan dinliyoruz. Efsun okur uşşakına ol gamze-i icadu, sihretmede Harut-u Nigeh, işte budur bu.

Münifi Antaki'nin dizelerine Küçük Mehmet Ağa'nın Evcara bestesini Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Saki çekemem vazı zarifaneyi boşko.

Baki Duyarların Evcara makamındaki eserini Tülin Yakar Çelik'in yorumundan sunuyoruz. Yine feryat ediyor, çırpınıyor o bülbül. Ey karanlık gece, yıldızlara sor, nerede o gül?

Güftesini Ziya Eper'in yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Evcara şarkısını Metin Everes'in yorumundan dinliyoruz. Dene mızrabını mutrip, çal, elin var olsun. Nice bir aşkımı cananıma ikrar olsun. Döküver Şevket elinden bana bir beste düşür. O da gönlüm gibi bir hale giriftar olsun.

Güftesini Fuat Hulusi Demirel'in yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Evcara eserini Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim, gölgen gibi topraklara aşkınla serildim.

Yıldızlar Altında Buselik makamında şarkılarla devam ediyor. Kemençeci Nikolaki'nin Buselik Peşrivi'nin bir bölümünün ardından ilk Buselik şarkıyı Ahmet Melik'ten dinleyeceğiz. Ahmet Rasim Bey'in bir şiirine Şerif İçli'nin bir bestesi. Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni, varsın öğren.

Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Buse'lik eseri Gönül Aköz'den dinliyoruz. Güzel olmaya güzel, güzelsin diyemem ki, sevmeye sevdim ama söyleyemem ki.

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Buse'lik eseri Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Boş kalbimi bir hatıranın gölgesi bekler, sevmekle dolan bir çiledir bu, herkesi bekler.

Fehmi Tokay'ın Buse'lik şarkısı var sırada. Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Eserin sözleri Melahat Akan'a ait. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde, deli gönül yine dertte, kederde.

Tanburi İshak Efendi'nin Buselik şarkısını Suat Güney'den dinliyoruz. Gönül verme bir vefaya, sakın aldanma edaya. Geri almak müşkil olur, tahammül yoktur cefaya.

Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sülelsan'ın Buselik şarkısını da Serap Kuzey'den dinliyoruz. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımızı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Buse'lik eseri. Saçlarıma ak düştü, sana adı bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım. Hoşçakalınız.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet değerli TRT Name dinleyenleri, bugün de her cuma olduğu gibi Akustik Name'nin yeni bir bölümüyle TRT İzmir Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Evet, Suzinak bir eserle programımızı açtık. Beste Ferit Sıdal'a aitti, güfte Kemal Yakar, gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu dedik. Programa devam etmeden önce size saz sanatçılarımızı takdim etmek istiyorum. Kanunda Selim Gönüldaş, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral, ritim sazda İsmet Çakmak. Ve ben İzmir Radyosu ses sanatçılarından Fuat Karayavuz, sizler için hazırladığımız repertuarımıza yine aynı makamda, Suzinak makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Sıradaki şarkının beste ve güftesi Zeki Müren'e ait. Zaten herkesin diline pelesenk olmuş, yıllardır çok sevilen, söylenen bir şarkı. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu diyoruz. Buyurun.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Evet, sırada Hicazkar bir şarkımız var. Beste Alaaddin Şensoy, güfte Salih Korkmaz. Yine dinleyenlerimizin sevdiğini umduğum bir şarkı. Ağlatıp küstüreceksen, hep boyun büktüreceksen, gözyaşı döktüreceksen, sevme beni diyoruz. Buyurun.

Teşekkürler arkadaşlar. Elinize, gönlünüze sağlık. Yine aynı makamdan devam etmek istiyorum. Bu sefer beste Saadettin Kaynak, güfte Fuat Hulusi Demirelli. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan sen beni bağlamadın.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet. İlk bölümümüzü aynı makamda, Hicazkar makamında bir Neveser Kökteş şarkısıyla bitirmeyi düşünüyorum. İlk bölümümüzün son şarkısı, gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık, gönlüne dolsam.

dinleyenleri programımıza devam ediyoruz. İlk bölümümüzü sonlandırdık. İkinci bölüme her hafta olduğu gibi değerli saz üstadlarımızdan bir eser dinleyeceğiz. Bu hafta seçtiğimiz eser sizler için Bir Acem Kürdi Saz Semaisi. Beste Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Keyifli dinlemeler. Buyurun arkadaşlar.

Bu güzel nameleri, bu güzel ezgileri sizlere ulaştıran değerli saz üstadlarımın, büyüklerimin ve arkadaşlarımın güzel gönüllerine, ellerine sağlık. Sizlerin yerine ben söyleyeyim dedim sayın dinleyiciler. İkinci bölümü Acem Kürdi bir saz sema ile başlattık. Yine aynı makamda bir eserle devam etmek istiyorum. Yine Zeki Müren'e ait bir eser, beste ve güfte. Eminim bütün dinleyenlerimiz bize eşlik edecektir bu şarkıyı seslendirirken. Zehretme hayatı bana cananım, elemlerle doldu benim her anım diyoruz.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet. İkinci bölümümüz dediğimiz gibi Acem Kürdi eserlerden oluşuyor. Yine aynı makamda bir eserle devam ediyoruz. Dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Bilmeyeniniz eminim yoktur. Lütfen bizlere eşlik ediniz. Şarkının ismini anons etmeyeyim, sürpriz olsun.

Elinize, gönlünüze sağlık arkadaşlar. Evet, programının sonuna doğru yaklaşırken yine aynı bir makamda, Acem Kürdi makamında bir şarkı seslendirelim sizler için. Beste bu sefer Şekip Ayhan Özışık, güfte ise Sadık Şendil. Yine meşhur olmuş şarkılardan bir tanesi. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim diyoruz.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Aranamedeki o ezgiye hayat veren kanunuyla Selim Gönüldaş abime de çok teşekkür ediyorum. Eline, gönlüne sağlık. Evet, sona doğru yaklaştık. Biraz da hareketlenelim. Yine aynı makamda bir şarkı. Buyurun arkadaşlar.

TRT Name dinleyenlerimiz, akustik name programımızın sonuna doğru yaklaştık. Artık son 6 dakikamız kaldı. Sizler için birbirine bağlı iki eser seslendirip bu haftaki programımızı sonlandıracağız. Bu hafta ton meisterimiz Yusuf Günday'dı, yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'ydu. Kanunda Selim Gönüldaş, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak bana eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her hafta Cuma günü saat 18.05'te akustik name ile sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar. Türk müziğimizin ruhumuzu besleyen nameleri, ustalarımızın doyumsuz icralarıyla sizlere seslendiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Teknik öğretmenimiz sevgili Zahide Ağırel ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e günün en keyifli dakikalarını sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Hicaz makamında bir Avni Anıl şarkısında kıymetli sanatçı Behiye Aksoy'a kulak vereceğiz. Güftesi Turgut Yarkent'e ait şarkıda sanatçımız bize şöyle seslenecek. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek, saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek.

Kıymetli sanatçı Mediha Şen Sancakoğlu'nun 1998 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaştık. Hicaz makamındaki bu sevilen eser bir Teoman Alpay bestesiydi. Güfte Nihat Aşar'a ait ve tabii ki Türk filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biriydi. Bu sayede Mediha Hanım'ın sesinden bu güzel şarkıyla Yeşilçamlı yıllara uzandık efendim. Nostalji rüzgarı devam ediyor. Şimdi ise Gönül Yazar'a kulak veriyoruz. Alaaddin Yavaşça'nın Güfte Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait şarkısını dinliyoruz. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Beste ve güftesi Yesari Asım Arso'ya ait Hicaz makamında bu türkü formundaki eseri Filiz Şatıroğlu seslendirdi. Bu sevilen şarkıyla günümüz daha da renklendi efendim. Ritmimiz arttı ancak şimdi bir parça ritmimizi düşüreceğiz ve 1984 yılına uzanacağız. Samime Sanay'ın Beni Hatırla albümünde seslendirmiş olduğu bir Avni Anıl şarkısını dinleyeceğiz. Ve Hicaz makamındaki bu şarkı güftesiyle yüreğe dokunan nameleriyle yaşama dair gerçekleri sorguladığımız bir eser adeta. Bu sevilen dizelerde Sedat Ergintuğ imzalı. Şimdi Samime Sanay bizlerle. Kader, kime şikayet edeyim seni bilemem. Alnıma yazılmış yazısın, derinsin silemem.

90'lı yıllarda Samime Sanay, Zeki Müren, Seçil Eper gibi birçok değerli sanatkardan dinlediğimiz bir Hüsnü Üstün bestesinde bu defa konuğumuz Ayşe Tunalı'ydı. Güftesiz Sadık Atay imzalı Hicaz şarkıyla 92 yılına uzandık ve Ayşe Tunalı'nın Oldu Mu Ya isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Diğer bir adıyla Kim Görecek, Kim Bilecek isimli şarkıyı dinledik. Birlikteliğimizde şimdi 2013 yılına uzanıyoruz efendim ve Hasan Eylen'in Hüzün albümünden yine çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Zaman zaman şiirlerini de sizinle paylaştığımız değerli söz yazarı ve şair Vural Şahin'in dizeleri ve Halil Gürdal İnal'ın bestesini yapmış olduğu bu sevilen eserde sanatçımız bize şöyle seslenecek. Sevdanın yolunda son durağımsın, yıllarca bıkmadan gelirim sana. Damlana kıyamam, ağlama sakın, bir ömür mutluluk dilerim sana.

Programımızın son Hicaz şarkısını Yahya Geylan'dan dinledik. Bu neşeli namelerle günün yoğunluğuna artık daha da hazırız zannediyoruz. Muzaffer İlkar'ın Güftesi Şemsi Belli'ye ait şarkısının ardından programımızın şimdiki bölümünde ise Muayyer Kürdi şarkılara kulak vereceğiz değerli dostlar. 2011 yılına uzanacağız ve TRT prodüktörlüğünde yayınlanan solo albümler serisinde Nazlı Kanaat'in seslendirmiş olduğu bir Selahattin Erköse şarkısını dinleyeceğiz. Güfte Rüştü Şardağ imzalı. Benim de söylemekten, dinlemekten büyük keyif aldığım bir eser. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana. Uzakta kal sevgilim. Uzakta kal sevgilim.

duydukça yüreğim erir. Her güfte, her beste seni yankılar. Unutmama sanki fırsat mı verir? Elimi kolumu bağlar şarkılar. Hasretine boyun büktüğüm anda, dizlerim üstüne çöktüğüm anda, resmine gözyaşı döktüğüm anda, benimle birlikte ağlar şarkılar. Türküler, ağıtlar yürek yakarken, albüme gözlerim yaşlı bakarken, selleri andırır sanki akarken, gözümden dökülüp çağlar şarkılar. Unutmak kolay mı o zamanları, ömrümün en güzel mutlu yanları, melodi melodi senle anları, aklımda tutmamı sağlar şarkılar, ateşi aşkınla dağlar şarkılar. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok anlamlı dizelerle sizlere seslendik. Sevgili Hasan Hüseyin Yılmaz, bazen dil lal olduğunda kalbimizden geçen tüm duyguları yansıtan o güzel şarkıların aslında yaşamımızda ne denli önemli olduğunu, müziğin de bizim bir parçamız olduğunu kaleme aldığı bu güzel dizelerle yansıtmış. Sevgili dinleyicimiz Hasan Hüseyin Yılmaz'a bu güzel dizeler için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ve biz de susuyor, sözü yine şarkılara bırakıyoruz. O şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi de. Erol Sayan'ın güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Muhayyer Kürdi şarkısını Hüner Coşkuner'den dinliyoruz.

Sevgili geçmiş zaman olur ki dinleyenlerimiz, Muayyer Kürdi makamında bir Şekip Ayhan Özışık bestesi var. Şimdi de sırada sevgili Seda Gökkadar bizlerle. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Gökkadar beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muayyer Kürdi eseri seslendirdi. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Efendim, bu güzel dokunaklı şarkının ardından yine kalbe dokunan namelerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi 1987 yılında ilk kez Yeşim tarafından seslendirilen bir Taner Şener bestesi dinleyeceğiz. Bu şarkı 1990'lı yıllarda Taner Bey başta olmak üzere yine birçok değerli sanatkar tarafından da seslendirilmişti. İşte o sanatçılardan biri Seçil Heper şimdi bizlerle birlikte. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu Taner Şener bestesi Seçil Hanım'ın 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de kendine yer bulmuştu. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı.

Ses'in Hüzam eserinde Hasan Eylen'i konuk ediyoruz. Hasan Bey'in 2022 yılında yayınlanan Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem, şu yaralı gönlümü avutabilsem.

güftesi Yusuf Nalkesen'e ait şarkıyı Yahya Geylan seslendirdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hüzzam makamının kah hüzünlü, kah şen şakrak nameleriyle yol almaya devam ediyoruz yayınımızda. Efendim, şimdi ise Sevim Dera'nın seslendirmiş olduğu ve 2006 yılında yeniden düzenlenerek Türk müziği severlerin beğenisine sunulan bir esere kulak vereceğiz. Beste Selahattin İnal, güfte Ahmet Kaçar imzalı. Dinecek sanma bir gün kalbimdeki yaralar. Ne giden gelir geri, ne döner hatıralar. Beklemesin beyhude böyle bahtı karalar. Ne giden gelir geri, ne döner hatıralar.

0: CRC Name.
1: Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan, kadere bak, kadere bak. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda, ne çileler var başımda, kadere bak, kadere bak. Bir gönlüm var hayal kuran, hasret doldum buram buram, beni yerden yere vuran, kadere bak,

Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi yine geçmişe uzanalım. Türk musikimize adını tıpkı soyadı gibi altın harflerle yazdırmış bir sanatkar, kıymetli Ela Altın bizlerle birlikte olacak ve onun sesiyle 1969 yılına uzanacağız. Başrollerini Türkan Şoray ve Tanju Gürsu'nun paylaştığı Buruk Acı filmine de adını veren çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Bir Teoman Alpay bestesi, güftesi Sennur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı.

Yok artık benim için senden başka sevgili. Güftesi İlkan San imzalı Hüzzam makamındaki Selahattin Altınbaş bestesini sanatçılarımız Bekir Ünlü Ataer ve Hamiye Turan beraberce seslendirdiler. Bu kayıt Radyo Dairesi Başkanlığı'nın yapımını üstlendiği 2011 tarihli düetler albümünden bir kayıttı efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise 1975 yılına damga vuran Hulki Saner'in yönetmenliğinde başrollerini Hale Soygazi ve Ahmet Özsan'ın beraberce paylaştığı Bak Yeşil Yeşil filminden çok özel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Segah makamındaki bu eserini Ahmet Özsan yıllar sonra 2003 yılında yayınlanan Rüya albümünde bir kez daha seslendirmişti. Şimdi bu güzel kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Saadettin Kaynı'nın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Seger şarkısında İsmail Olga'yı dinledik. Bu vesileyle 2024 yılı Ocak ayında aramızdan ayrılan İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısını bir kez daha sevgiyle yad ediyoruz. Bu eser sanatçının 30 yıldır dinlediklerimiz ismiyle 2005 yılında yayınlanan albümünde seslendirmiş olduğu bir eserdi. Nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Nesin Sipahi bizlerle birlikte olacak. Kürdili Hicazkar makamında bir Selahattin İnal şarkısında dinleyeceğiz sanatçıyı. Güfte sırrı Uzun Hasanoğlu imzalı. Dertleri zevk edindim, benden eşeğe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

Ayrılsak da beraberiz. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Caz Kar makamındaki şarkıyı Güzide Kasacı icrasıyla dinledik. Gerçekten seven kalpler için ayrılık ne mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Belki sadece fiziken bir semtin, bir şehrin veya dünyanın bir ucunda olabilirsiniz. Ama kalpleriniz yine birbirini bulacak, yine sevginin sıcaklığını taşıyacaktır, öyle değil mi? Biz şarkılarla yol almaya devam edelim, ortak duygularda buluşmaya devam edelim ve Zekiye Kuldaş'ın güftesi Atılay Erge'ye ait şarkısında Necmettin Yıldırım'a kulak verelim. Her çiçekten bal alan sabah yıldızı diyor sanatçı.

Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince sevilince güzel. Zekai Tuncay'la 98 yılına uzandık, sanatçının Güvercinim albümünde seslendirmiş olduğu güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkıyı dinledik. Adeta slogan niteliğinde, belki de bir yaşam felsefesi olarak benimseyebileceğimiz güzellikte bir dizeye de kulak vermiş olduk bu sayede. Ve değerli dostlarımız, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi 1991 yılında yayınlanan Sev Beni isimli bir Nalan Altınörs albümünden Bilge Özge'nin sevilen şarkısını sizlerle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz eserin güftesi ise Cemal Safi imzasını taşıyor. Beni sevmeni istiyorum.

Kıymetli dinleyenlerimiz, en özel şarkılarla yanı başınızda olmaya çalıştık ve ne yazık ki bugün de yayınımızın sonuna geldik. Her sabah usta seslerden nostaljik eserlerle TRT Name frekansında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Zahide Ağırel ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınızdan ayrılırken Hüner Coşkun Er'den dinleyeceğimiz bir Saadettin Ökten Ağaç şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Mutlu günler.